Öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin

İşte böyle sevgilim. Bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sanmıyorum.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeten. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

sevgilim, anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim, bizi aşk kurtaracak.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

insanın içini acıtıyormuş aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye gidiyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgiyi, ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

Ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkı, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer, Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum seni. İşte böyle.

Viyana FM. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Viyana FM.

Dünyaya geldik, karşımıza bir kız çıktı. Bu defa karşılıksız sevgiyi de o bekledi. Sevgisiz olarak bir kızın elinden tutmanın imkanı var mı delikanlılar?

iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

katmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerim emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

geçmişten gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş hisleri, gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

Dünyaya geldik, karşımıza bir kız çıktı. Bu defa karşılıksız sevgiyi de o bekledi. Sevgisiz olarak bir kızın elinden tutmanın imkanı var mı delikanlılar?

Bu bir tebessüm. Bu kalbe iyi gelen an. Viyana FM'de.

0: Özlem Ayral'la Keyfe Keder.
1: Aman aman aman. Ne uzun bir giriş oldu. Serdiniz mi kırmızı halılarımı? Serdiniz mi?
2: Umut bir güneşin ışığında. Kapı aralım.
1: Evet efendim, başlıyoruz. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral ben. Ve işte geldik, dayandık bir geceye daha.
2: Karanlık sokaklarda bir fısıltı. Bir adı.
1: Gecenin içinden Keyfe Keder programındasınız ve gece yolculuklarını da sizinle ayrı seviyorum ha.
2: Sessizce bana her kayıp hanın sonunda bir...
1: +43 660 130 1979 WhatsApp mesaj attığımız. O güzel, o sıcacık mesajlarınızı her program olduğu gibi yine bekliyorum. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben program başladı. Böyle ekrana bakıyorum. Çok enteresan ya. Allah Allah diyorum ya. Ben tek başına mıyım acaba bu akşam? Ama hiç WhatsApp'ı falan açmamışım.

Evet, sonra fark ettim ki yalnız değilim. Evet, görüyorum mesajlarınızı. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, niyetiniz de. Gecenin bu en güzel saatlerinde radyonuzu açtınız.

0: Evet, kimlerin mesajlarını görüyorum. Öncelikle şöyle bir mesajlarınıza bakmak istiyorum. Sonra sponsorlarımıza teşekkür edeceğim. Sevgili Tamer bizlerle birlikte, Erdatlı babacığım bizlerle birlikte, o Ümraniye'ye sevgiler selamlar, Aydın Barut bizlerle birlikte, Firdevçim hoş geldin, Esin bizlerle birlikte.
1: Anın sonunda bir umut var.
0: Yusuf hocam bizlerle birlikte.

0: içimde. Evet sevgili Nurdan bizlerle birlikte. Hafta sonu yayın yaptığınızı ilk defa denk geldim. Özlem Hanım bilmiyordum. İyi yayınlar diliyorum. Nurdan'cığım hafta sonları yayın şöyle yapıyorum. Bilenler biliyorlar. Her ayın eğer müsaitsem bir programım yoksa her ayın ilk cumartesi gecesi sizlerle birlikte olmaya gayret gösteriyorum diyeyim. Oo Yıldız'cığım merhaba. Sevgili Fatoş bizlerle birlikte şu anda radyosu açık. Reklam spotuna girmeden bir merhaba demek istiyorum. Çarşambalı Muro bizlerle birlikte. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Selamlar Çarşambalı Muro'dan demiş mesajında. Hoş geldiniz efendim. Evet, programımızın ana sponsoru 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e çok ama çok teşekkür ediyorum. 22. Viyana'ya yolunuzu düşürün lütfen. Çünkü bu programların sizlere ulaşmasını sağlayan köprülerimiz, sponsorlarımız. Bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili günler diliyorum Nova Süpermarket'e. Tek tek mesajlarınıza giriş yapacağım. Bu gece şahane, böyle usul usul, yavaş yavaş, hiç acele etmeden sohbet edeceğiz efendim. Ve müzik dinleyeceğiz tabii ki.
1: Nova Süpermarket.
2: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
3: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
2: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
3: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
2: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
3: Nova Süpermarket.
0: Esin'cim ya, hayır. Siz beni yalnız bırakmaksınız. Ben biliyorum. Ben biraz yorucu bir gün geçirdim. Aslında cuma programdan sonra başladı koşturum. Ve bugün de çok yorucu bir gündü. Ve o kadar inanılmaz şeylerle uğraşıyorum ve çalışıyorum ki insanın bazen aklı dağıldığı zaman aklını toplaması biraz zor oluyor. O yüzden de yayına bağlandım, böyle ekrana bakıyorum. Yani... Ya Özlem Ayran, WhatsApp açmadan nasıl göreceksin acaba mesajları? Abla hoş geldin, niyetinde geldin, sendeyiz, sesindeyiz, nasılsın ablacığım demiş sevgili Esin. Vallahi çok yorgunum Esin. Bak sürüne sürüne yayına geldim, o kadar söyleyeyim. O kadar kıymetlisiniz yani. Ve cumartesi gecesi yayınları mecburiyetli olmayan yayınlar. Tamamen keyfe keder gerçekten de. Malumunuz hafta içi sizlerle birlikte oluyorum gün içerisinde. Bu cumartesi gecelerini böyle ekledik kafadan. Hadi bakalım hayırlısı. Ortam güzel, elimizde çay, radyoda Özlem Ayral, açık hava. Oh mis, vallahi mis bence deysin. Bu arada fotoğraf da göndermiş. Oo çok güzelsin maşallah sana. Ya yalnız olmamak çok güzel. Yalçın evine hoş geldin.

Evet, sıradaki şarkıyı çok sevdiğim eşime armağan etmek istiyorum diyen Muro'ya diyorum ki bundan sonraki şarkı hiç konuşmayacağım. Senden eşine ve şu an radyolarının diğer yüzünde ben de sevdiceğime, eşime göndermek istiyorum diyen tüm dostlarıma armağan olacak. Ama önce şu mesajlarınıza bir başlayalım. Ya Allah ya Bismillah. Şöyle çalışmayı da biraz başa alalım. Ve Almanya'ya sevgiler, selamlar göndererek başlıyorum. Tamer'cim merhaba. Gecemize güneş gibi doğan biricik Ayral abla hoş geldin. Hoş gördüm, hoş buldum. Herkese selamlar. Sıradaki eserler gönlümün sultanı Günay Hanım'a gelsin. Saygılar Tamer. Bütün aşk eserleri senden Günay'a gitmiş olsun. Ve gecenin sözünü paylaşmış. Tamer, bana bir hatırlatır mısın? Şöyle slova geçtiğimiz zaman bu sözü okumak istiyorum. Ama bana hatırlat, tamam mı? Döneceğim buraya. Aydatlı babacığım merhaba. Selamun aleyküm. İyi yayınlar kızım. Herkese hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. İstanbul Ümraniye'ye pet shop diyeceğim ama şu anda iş yerinde değilsinizdir herhalde diye düşünüyorum. Değil mi, yani 24 saat çalışmıyorsunuz değil mi Aydın Bey? Sevgili Aydın, selamların en güzeliyle başlamış mesajına selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar, hayırlı, huzurlu, bol neşeli sunumlarınız olsun. İnşallah, inşallah efendim. Hoş geldiniz. Bir rüzgar geçer saçlarımdan bir anıya. Firdevs, o ne güzel bir yazı karakteri yahu. Mutlu akşamlar, keyifli vakitler. Nasıl başarıyorsunuz böyle şeyleri? Ben niye başaramıyorum? Firdevs'cim çok öpüyorum seni. Yaşamak bu, düşe kalka gülme. İyi geceler, hoş geldin Yıldız'cığım. Ne örüyorsun? Geçenlerde ev işi yapıyordu. Sevgili Fatoş bizlerle birlikte. Fatoş'um iyi geceler, iyi dinlemeler. Ve Yusuf Hocam. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Bizim kız, hoş gelmişsiniz, sefalar getirmişsiniz. Hoş gördüm hocam, hoş buldum. Sizi dinleyen kimler varsa hayırlı akşamlar diliyorum. Güzel bir hafta sonu geçirmelerini diliyorum. Eksik olmayın, iyi ki varsınız, seviliyorsunuz. Ey Viyana FM cemaati, izlediniz mi Yusuf hocamın videosunu? Çok güzel olmuş. Vallahi daha yorumlara cevap yazacağım. Yorum yazan çok güzel insanlar var orada. Hala yazamadım hocam. Yolculuk halinde misiniz? Ne yapıyorsunuz? Seyir halinde misiniz? Fotoğraf görüyorum ama galiba. Yalçın Emine merhaba. İyi akşamlar canım benim, iyi yayınlar. Bize de iyi dinlemeler. Ben de buradayım. Hadi bakalım. Çok güzel şarkılar var Yalçın Emine. Acayip güzel şarkılar hazırladım bu geceye. Öpüyorum seni. Evet, Ordulu Mehmet. Selam ablam. Merhaba. İyi yayınların olsun tüm Viyana FM dinleyenlerine, selam olsun, kolay gelsin. Sıradaki türküler herkese gelsin. Hayırlı geceler, hayırlı geceler ve iyi dinlemeler. Ve evde çay içiyormuş. Aman o fotoğraftan ben yola gitmek istiyorum ya Yusuf hocam. Öyle bir isteğim var ya, gördüğüm her fotoğrafı yol fotoğrafı zannediyorum artık. Yalnız çaydanlık. Ben de çay içiyorum bu arada. Gerçekten. Ne güzel gider değil mi çay? Oh mis gibi gecenin güzelliğinin içerisinde. Siz varsınız, ben varım. Ay daha ne olsun be? Çok şükür. Valla. Gülşadiye biraz sonra geliyormuş. Tamam bekliyoruz. Gülcan merhaba. Gülcan. Geçtiğimiz hafta sanki bir iki gün seni göremedim gibi.
selamun aleyküm Can. Ciğer ablam yoktum. Evet bak daha mesajı okumadan. Hakikaten nerelerdeydin sen? İyisin değil mi? Geldim ve seninleyim demişsin. Oo, çok güzel. Ve bu gece ne iş ne de sarma var. Vallahi aklımdan sarma da geçti biliyor musun? Diyecektim de demedim. Ben de seninle keyif yapacağım demiş sevgili Yıldız. Hadi bakalım hep birlikte keyif yapacağız. Heyecanla bekliyormuş benim şarkılarımı. Bekleyin arkadaşlar. Vallahi güzel şarkılar hazırladım. Şimdi şu şarkıyı bir dinleyelim. Herkes sevdiceğine gönderiversin bu şarkıyı. Sevdiceği olmayanların da mutlaka sevdiği bir şeyler vardır. Ona göndersin, onlara göndersin. Ağaca göndersin, kuşa göndersin, çiçeğe göndersin. Az sonra buradayım. Radyonuz açık olsun. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket katkılarıyla program devam ediyor.

0: seni benim kaderim.
1: Ya Ordulu Mehmet, Yavuz'un selamı varmış oğlunun. Yavuz'cum merhaba, nasılsın? Yavuz kaç yaşında bu arada? Yavuz'a da sevgilerimizi, selamlarımızı gönderdikten sonra hayatta en büyük hayaliniz ya da son zamanlarda kurduğunuz, gerçekten olmasını istediğiniz, gönülden istediğiniz bir hayalinizi paylaşır mısınız? Çok merak ediyorum.
2: Gülen oldun, uğrunda yandığında söyle ne oldu?
1: Bir güzel fotoğraf da sevgili Esin'den gelmiş. Gençli gitti yorgunluk artık. Teşekkür ederiz ablacığım. Cumartesi günleri için bir tanesin. Bütün şarkılar Şenol'dan bana gelsin. Gelsin. Bu arada güzel bir fotoğrafla da taçlandırmış programı. Bir yakışıklı, delikanlı, bir güzeller güzeli genç kız bana el sallıyor. Eylül ve Umut selamları varmış. El sallıyorum size gençler.

Gerçekten öyle. Biraz önce hayallerinizden böyle bir kuple istedim ya. Neden? Nereden geldi aklıma? Şöyle ki bu mesleğe başladığım ilk zamanlarda hep şöyle bir hayalim vardı. Şimdi Eylül'ü görünce, Umut'u görünce, efendime söyleyeyim Yavuz'u görünce, Yunus, Yusuf, bu güzellikleri görünce aklıma şey geldi. Mesleğe ilk başladığım zamanlar şöyle bir hayalim vardı. Ben radyo başında büyüyen bir kuşağım. Benim zamanımda internet, televizyon vesaire falan yoktu. İşte ajans haberlerini radyodan dinlerdik. Arkası Yarınları radyodan dinlerdik. Maçları radyodan takip ederdi babam. Ondan sonra haber saatlerinde herkes susardı. Ama şöyle yani bütün aile bireyleri bir radyonun etrafında böyle durur dinlerdik. O kutudan çıkan, o sihirli kutudan çıkan sesi. Ve hep şey derdim, o kutunun içine girmeyi çok istiyorum derdim. Mesleğe başladığım zaman en büyük hayalim şuydu. Öyle programlar yapmalıyım ki çoluk, çocuk, ailecek işte otursunlar radyonun başına, radyo dinlesinler. Tıpkı yıllar öncesi gibi. O yüzden size hayalinizi sordum. Yavuz 6 yaşındaymış, Yunus ve Yusuf 11 yaşındaymış. El öpenleri çok olsun onların. Gönülleri var olsun. Öpüyorum onları. Evet, bazı dinleyicilerim hala çalışıyorlar. Ümraniye'den bizi dinleyen Aydın hala çalışıyor. Bakıyorum daha yarım saat daha çalışacak, hatta daha fazla. Akşam 11'e kadar pet shop'umuz açık demiş. 11'de kapatıyorlarmış. Wow. Ümraniye pet shop'a sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. İyi dinlemeleriniz olsun, bol bereketli işleriniz olsun. Video çok güzel, çok teşekkür ediyorum. Gülcan'cığım iyi olduğuna çok çok sevindim. O güzel sesini yeniden duymak çok güzel. İyi ki varsın, seviyorum seni demişsin. Ben de seni seviyorum. Ben de sizi seviyorum. Bu arada Yusuf hocam, vallahi o çay içilir. Ben de şu anda çay içiyorum. Sinem bendeydi, o çay kolik. O çayı demledi gitti. Ve bizim kız buyurun gelin demişsin de. Vallahi yan komşu gibi çağırdın Yusuf hocam. Gölhisar'da olsaydın işte yayını falan bırakır gelirdim.

Vallahi güzel olan hiçbir şeye doyulmuyor. Bu bir gerçek. Yalçın Emine kahvesini içiyor. Vallahi maşallah, süphanallah. Biraz sonra ben de kahve içeceğim. Şey diyorum. Ömürlük hatırlarımız olsun. 40 yıllık değil. Ömürlük hatırlarımız olsun. Afiyet olsun Yalçın Emine. Bu arada kimin sürprizi varmış? Birinin bana sürprizi varmıştır. O mesajı. Ha? Patoş demiş ki, işlerimi bitireyim. Sana sürprizim var güzel ablam. Hayatta en sevdiğim şeydir. Sürprizler, sürprizler, sürprizler. Acep nedir? Evet efendim, hayat yolculuğunda doğuyoruz. Bebekliğimizi ne zaman hatırlıyoruz? İlk hatırladığınız zamanlar ne zaman? Yazar mısınız? Mesela ilk 6 yaşımda şu olayı hatırlıyorum diyenler bir yazabilir mi? Oraya geleceğim. Sen çıkınca sokaklar... Evet, ilk hatırladığınız anınızı yazar mısınız? En küçük anınız, en çocuk anınız. İlk ne zaman hatırlıyorsunuz? Bir yazar mısınız rica etsem? Lütfen, please. Bizim kız, bizim çocukluğumuzda bir cinayet olaylarını Destan diye bir gazeteye benzeyen bir dergi ve önemli ilanları uçak inen köyün üzerinden atar giderdi. Bilmem o günleri gören var mı ve hatırlayanlar? Ben biliyorum hocam. Ben hepsini biliyorum. Ne günler yaşadık. Şimdi Umut mesela bunlara çok yabancı. Yavuz yabancı, Yunus, Yusuf, Eylül yabancı. Onlar hiç bilmiyorlar o günleri. Ama ne günler yaşadık çocuklar. Ah bir bilseniz nerelerden geçtik biz. Sen çıkınca sokaklara, güneş üstümüze. Hani o ellerimizden şu anda düşürmediğimiz telefonlar var ya, bırakın onları, onları geçin. Yani böyle enteresan telefonlar vardı. Çocukluğumda telefon da yoktu, öyle hatırlamıyorum. Ama hatırladığım bir şey var. Böyle telefonla babam işte santrale bağlanırdı. Santrale derdi ki Kahramanmaraş'ta 13.98'i bağlayın derdi. Bak 13.98'i de hatırlıyorum ha. Hu hu! Tebrik ettim kendimi. Anneannemin telefon numarası. Neyse, kapatırdı telefonu. Bir saat sonra onlar bizi ararlardı. Çocuklar duyuyorsunuz değil mi? İşte öyle zamanlar vardı. İşte hattı bağlıyoruz efendim, ayrılmayın derlerdi. Birileri aracıydı. Hep birileri aracıydı. Of ya, ne günlerden geçtik de geldik bugünlere.

Fotoş. Programımızın sponsorlarından Pindrinks. Hemen bir Pindrinks alıp geliyorum. Dur, bekle. Sana eşlik edeceğim.

0: Kuçi, Malacı, Kaçı, Maçı, Kambalacı.
1: Evet. %100 yerli içeceğimiz, ulusal içeceğimiz, kapağı çevirdim. Çeviriyorum, açtım. Hibiskuslu. Ben normalde su hariç hiçbir şey içmem ama emeğine saygısızlık olmasın diye aldım. Ya iki tane. Fato çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız ya. Hadi birlikte Pindirings içiyoruz o zaman. Çaydan vazgeçtim yalnız. Çayı çabucak sattım bu arada. Kapağını da kapatalım. Batuhan'dan saklıyorum buzdolabında ya. Gördü mü? Bırakmıyor bana. Hadi bir yudum alıyorum. Ay ne iyi gitti.

0: dallarım.
1: Ana sen ne geziyorsun kız, burada bir radyo açayım dedim sana, denk geldim. Hayır mı şer mi diyecektim. Raşit, hayır hayır, bizde şer olmaz. Şimdi yazarken aklıma geldi, ilk cumartesiymiş. Pardon, hoş geldin, ne yapıyorsun, ne ediyorsun, kim var kim yok, bebeler nasıl, iyiler mi? Senin ellerinden öperim teyze. Raşit, herkes burada Raşit. Hoş geldin. Evet, bugün gecenin sözüne biraz geç yer verdim. Çünkü böyle hareketli çalışmaların üzerine okumak istemedim. Tamer, teşekkür ediyorum ya. İyi ki varsın. Vefalısın ya. Hepiniz öylesiniz ayrıca. Sessizleştim artık. Ne kırılmaya gönlüm var, ne beklentiye girmeye. Gelen buyursun, giden selametle. Ruhlar birbirine o kadar yakındır ki, mesafe sadece beden için geçerlidir.

Evet Fatoş'um, resim açılmıyor. İlk resmi açtım. Bak görüyorum, vanilyalı, çilekli vanilyalı pindirinksini görüyorum ama ikinci gönderdiğin dosyayı maalesef açamıyorum. Açılmıyor yani. Gülşah diyeceğim. Merhaba. Geldim, hoş geldin, sefalar getirdin biricik özlemcim. Herkese mutlu akşamlar, sefanız hoş sohbetiniz çok güzel olsun demişsin. Teşekkür ediyorum. Evet, şimdi efendim şöyle bir mesajlarınıza bakıyorum. Hayal kurarak geçen çocukluğum var, biliyor musunuz? Tahmin ediyorsunuzdur. Sonra yetişkinlikte de hayal kurmaya devam ettim. Hala da kuruyorum. Yani o kadar enteresan hayallerim var ki. Bir şey daha itiraf edeyim. Çok samimi söylüyorum. Kurduğum hayallerin çoğu gerçek oldu. Allah'a çok şükür. Çünkü hiç bırakmadım peşini. Olmayanların da olmaması gerektiği için olmadığını biliyorum. Bütün hayallerimiz gerçek olacak diye bir kaydı yok. Ama hayal kurmak gerçekten çok güzel. Bende hayaller bitmez demiş Yalçın Emine. Son yarım yıldır oğlumun yuva kurmasının hayalini kuruyorum. Ama umarım gerçeğe yaklaşırım. Yaklaşırsın. Hiç peşini bırakma. İnşallah. Amin amin diyorum ben de. Ama yine de hayal kurmak güzel. Oğlum istemese de ben yine de hayal kurmaya devam edeceğim. Hiç vazgeçme. Hayal kurmaktan vazgeçmeyin arkadaşlar. Değerli dostlar. Çok sevgili yol arkadaşlarım. Eve gelen her çocukla annemin yatağının başına çıkar, Londra Köprüsü yıkılıyor diye bağırıp kendimizi yatağa atardık. Dedim ki ilk hatırladığınız çocukluk anınız nedir? Kaç yaşlarındaydınız? Bu anınızı hatırladığınız an kaç yaşlarındaydınız? İlk aklına gelen sevgili Esin'in böyle bir anısı var. Ne alaka? Şimdi yatağın üstüne çıkıp Londra Köprüsü yıkılıyor diyeyim. Yatağa atmak, Allah Allah, enteresan. Evimizin yakınlarında bir tepelik vardı demiş mesajında sevgili Esin. Mahallenin çocuklarını peşime takar, ben de öğretmen olur, onları geziye götürürdüm. Bir de hepsine derdim, herkes evden bir şeyler getirsin, piknikte yapacağız. Ay ne güzeldi ya, vallahi çok güzel, hakikaten çok güzel. Böyle hatırladığımız zaman çocukluk anılarımızı, genelde çocukluk anılarında hep güzel anıları hatırlıyoruz. Şimdi Erdat'la babamın kesin kötü anıları vardır diye düşünüyorum. Gülcan demiş ki ben 6-7 yaşındayken hayalimde çikolatadan bir çeşmem olsun isterdim. Yok artık, ne kadar güzel bir hayal. Böyle kana kana içmeyi hayal ederdim ki hala çok seviyorum çikolatayı. Çikolatanın mutlulukla çok doğru orantılı bir bağlantısı var. Çikolatayı sevmeyen aranızda zannediyorum yoktur diye düşünüyorum. Keşke hep çocuk kalsaydık, büyümeyi hiç sevmedim. Kim sevdi ki büyümeyi acaba? Ama Gülcan, bir gerçek var. Mesela çocukken de hep şey istiyorduk. Bir an önce büyüyelim, bir an önce büyüyelim. Yani ne bileyim, 15'li yaşlarda falan çok iyi hatırlıyorum. Ay 18 yaşımı bir doldursam diyordum. Ne oluyormuş 18'i doldurunca? Ne olmuş? Boyumuz mu uzamış? Ne olmuş? Benim hayatımda 18'i doldurunca bayağı bir değişiklik oldu. Demek ki çok beklemişim 18 olabilmeyi. Sonra işte belli bir yaşa kadar hep böyle büyümeyi istiyoruz. Sonra belli yaştan sonra da tüha, ya Allah kahretmesin, niye büyümeyi istedik diyoruz. Ve gecenin dörtlüğü geldi. Bir dakika, buraya da döneceğim. Tamer, vallahi bravo. Şöyle bir hemen okunmadı olarak işaretliyorum, geri döneceğim. Aslında var ya, 5 kelime vereceğim, günün tüm yorgunluğuyla nasıl şeyler çıkacak çok merak ediyorum. Raşit, 5 kelimeyi pazartesi günleri oynuyoruz zaten. Valla. Ya ne güzel bir fotoğraf Fatoş. Bu sen misin? Komşunun ziline basıp kaçardık, 4-5 yaşındaydık. 4-5 yaşlarını hatırlıyorsun, bir dakika. Şu resimdeki ben resme takıldım. Ne güzel gözler maşallah, Sübhanallah. Allah nazarlardan saklasın. Evet, Fatoş'un çocukluk anısı da şöyle. Komşunun ziline bas ve kaç. Yapmayanınız yoktur aranızda. Yedi yaşlarındayken falan çok yaramaz bir çocuktum ben. Öyleydim yani, gerçekten babam illallah etmişti, artık yaka silkiyordu.
Böyle şöyle söyleyeyim, Ayvalık'tayız o zaman. Yüksekçe bir duvar düşünün. Duvarın tam altından böyle şey yol geçiyor. Arabalar böyle, trafik. Biz böyle mahallenin haylazları, tek kız çocuğu ben. O duvarın üstüne çıkar. Ay ne kadar... Ay çok utandım şimdi. Kendimden utandım ya. O arabalara taş atardık. Ay ne kötü. Vallahi ben de bilmiyorum ki ne alaka Londra Köprüsü diyen esine diyorum ki yani hayır, Londra Köprüsü nasıl aklınıza geliyor? Bir de yani Londra Köprüsü'nü bilmeniz de çok ilginç. Orası da ilginç. Çok entelektüelce yapılan bir haylazlık. Hala görmediğim köprü. Hakikaten ya. Çocukken çokça yıkmışlığım var yani. Allah Allah. Ama Londra Köprüsü ya çok şaşırtıcı. Şimdi efendim. Zaman geçiyor. İşte çocuk halimiz. Başlıyoruz yavaş yavaş. Olmasa da o zamanlar yavaş geliyor ama büyüyoruz. Büyürken de bazı şeyler değişiyor değil mi? Ne bileyim çocukken her şeyi ağlarken yavaş yavaş düşe kalka düşe kalka yaralana yaralana artık yavaş yavaş acılara dayanmaya başlıyorsunuz. Çok şey değişiyor. Bir zamanlar böyle bir yerden mektup gelince mesela çok sevinen insanlardık değil mi? Şimdi çoğumuz gelen mesajlara bile geç cevap veriyor. Onlardan biri de benim. Hatta hiç vermiyor. Çok yorgun mu olduk? Yorulduk mu? Nerede değişti arkadaşlar? Her şey nerede değişti? Nasıl değiştik? Neler değişti mesela? Hayatımızda neler değişti? Neydi, ne olduk? Neydik, ne olduk ya da? Hadi bakayım, bir düşünün.

0: Duygular 3-5 nöbeti tutar gibi, kifayetsiz kelimeler yürek dağlar gibi. Ya sevdalar, ya o derin sevdalar, içini her defasında yeniden yaralar gibi. Prangasına yenik düşen bir aşkın hasreti, gecelerine kurşun saplanan düşün mahşeri. Gecelerine kurşun saplanan düşün mahşeri. Dünün, bugünün, yarının muslat yeri. Duygular, duygular 3-5 nöbeti tutar gibi. Kaybetmek korkusu sanki neyin eceli? Hep bugün deriz ya, hep bugün deriz ya, daha da evveli. Dedim ya, dedim ya, avazım çıktığı kadar, avazım çıktığı kadar, duygular 3-5 nöbeti tutar gibi. Tamer, bravo, çok güzeldi, çok başarılı, çok beğendim. Sipariş vermiştim. Ya çok güzel yazıyorsun ya, çok iyi bir kalemin var gerçekten. Ve demişsin ya, biz büyüdük ve kirlendi dünya. Gerçekten biz kirletmedik belki, ama biz büyüdük ve kirlendi dünya. Belki kirliydi, çocuk gözlerimizle ya da çocuk bakışımızla görmüyorduk. Ya çocukken mesela ben düşündüm programdan önce, bir de şöyle bir şey yaptım. Arada siz de yapın, bak çok tavsiye ederim. Çok iyi geliyor. Özlem Ayral, gel bakayım yanıma.
1: Efendim.
0: Anlat bakayım, benden ne istiyorsun?
1: Bana sarılmanı istiyorum, beni çok sevmeni istiyorum.
0: Tamam, sana sarılırım. Bundan kolay ne var?
1: Öyleyse sarıl bana ve beni çok sev.
0: Evet, çocuk halinizi alın yanınıza, arada konuşun, sohbet edin, onun dertlerini dinleyin. Bir zamanlar en büyük derdimiz, ne bileyim, dizimizin kanamasıydı mesela. Akşam ezanı okununca ben, Allah, eve gideceğim ya, çok üzülürdüm. Ya niye okundu bu ezan derdim. Akşam olduğunu oradan anlardık mesela. Ne bileyim, çok misket oynardık. Taşları üst üste koyup 7 taş diye bir oyunumuz vardı. Bir top, kırmızı bisikletim, bir pencerenin önünden gelen arkadaşımın sesi. Annem bazen ceza verirdi bana, dışarı çıkarmazdı. Ay ne üzülürdüm. Arkadaşım pencerenin önüne gelirdi. Hadi gelsene. Gelemem. Annem çıkarmıyor. Cezalıyım. Çok ceza yiyen bir çocuktum ya. Ama ödül de veriyordu yani. Hakkını yemeyeyim şimdi. Allah rahmet eylesin annemin. Ceza ödül arasında gidip gelen bir çocukluğu hatırlıyorum. Mutluyduk be. Çok mutluyduk. Çocukken hayat çok büyüktü, kocamandı, kocamandı. Korkularımız küçücüktü aslında. Birine kolayca arkadaşım diyebiliyorduk mesela. Artık diyemiyoruz. Değişen şeyleri sordum ya. Yani buradan çıkartın, ipucu veriyorum. Spoiler. İpucu veriyorum. Yani kolaycacık arkadaşım derdik. Hemen arkadaş oluverirdik, hemen sarılıverirdik. Hiç öyle uzun uzun tanımaya falan gerek yoktu. Aman, bir insanı tanımak için şuna gerek var, buna gerek var. İşte ölç, biç, tart, seni sırtından vurur mu, sana ihanet eder mi? Aman Allah'ım, bunların hiçbiri yoktu. Ne kadar sade, ne kadar berrak. Hemen sarılırdık, kucaklardık. Çok çabuk küserdik ama çok çabuk barışırdık. Küs kalamazdık ya. Kin tutmayı hiç bilmezdik, ne olduğunu bilmezdik. Sonra ne bileyim, insanlar ya da bizi kıranlar bir şekerle gönlümüzü alabilirlerdi. Şimdi öyle mi? Çok zor be. Artık her şey çok zor. Sonra büyümeye başladık. Evet. Büyümeye başladık. Önce masallar gitti. Sonra herkesin iyi olmadığı gerçeği çıktı karşımıza. İlk kez hayal kırıklığıyla tanıştık. İlk kez beklediğimiz birinin gelmediğini gördük. Çok bekledik. Kapı önlerinde çok bekledik. Zannediyorum 12 yaşlarında falandım. Kahramanmaraş'ta anneannemin mavi demir kapısının üzerinde tüneyen, böyle tünerdim oraya kuş gibi, annemle babamın yolunu gözlerdim her gün. Ama sonra gördük ki gelmiyorlar. İlk kez bir sözün insanı ne kadar incitebileceğiyle karşılaştık. İncinmek nedir öğrendik. Aman Allah'ım. Bir zaman geldi, çocukken korkmadığımız karanlıktan değil, insanların değişmesinden korkar olduk.

Demiştim ya, eskiden düşüp dizimizi yaralardık, geçerdi. Hatta annemiz öperdi de geçerdi. Anne, çok fena, bak dirseğime bir baksana. Gel bir öpeyim de geçsinler de annem. Gerçekten de öperdi, geçerdi. Büyüyünce, birazcık daha büyüyünce, görünmeyen yerlerimiz yara aldı. Kalbimiz kırıldı ve güvenimiz sarsıldı ve sustuk. Ama çoğu zaman iyiyim dedik, değil mi? Ve bir zamanlar programın başında da söylemiştim ya, çok büyümek isterdik. Şimdi bazı geceler durup düşünüyorsunuz diye düşünüyorum. Çünkü ben düşünüyorum. Ben düşündüğüme göre siz de düşünüyorsunuzdur. Keşke ya. Keşke biraz daha çocuk kalabilseydik.

Yalçın Emine demiş ki ben ilk renkli televizyon aldığımızı hatırlıyorum. Akşama kadar heyecanla getirmelerini beklemiştik abimle. Hatta markasını bile hatırlıyorum. Grundig diyecektim şimdi. Vestel yazmış. Tabii ben çok daha eski toprak olduğum için Vestel siyah inci serisiydi. Gözlerimi ayırmadan izliyordum. Annem izin verse sabaha kadar da izlerdim. Sabaha kadar yayın mı vardı senin? Benim zamanımda saat 11'de bayrak göklere çekilir, İstiklal Marşı'yla televizyon kapatılırdı. Aa, gerçekten mi? Öyle bir şey mi vardı? Şimdi çocuklar hala dinliyorlar mı bilmiyorum ama vallahi çocuklar 11'de herhalde ya 10.30'du ya 11'di bilmiyorum. Bayrak göklere çekilirdi, İstiklal Marşı okunurdu. Ekranda karıncalanmış bembeyaz bir ekran karşımıza çıkardı, yayın kesilirdi. Kapatır ve yatardık. Ne değişti ablam? Kaçırdım soruyu, yazamıyorum bir şey. Bak ben sana ipucu verdim. Esincim. Hoo Ayşe. Ayşecim. Gecenin içinden geçip gelen bir özlem gibi. Adın düşüyor aklıma her sessizlikte. Başka hayalim yok artık. Tek hayalim sensin. Sevgiler Hollanda'dan. Ispartalı Ayşe. Yok artık, tek hayalim ben olamam. Fırtına Mehmet neredesin? Öpüyorum seni canım. Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Hoş geldin, sefalar getirdin. Efendim, teknoloji çok değiştirdi her şeyi. Özellikle aileleri yalnızlaştırdı. Bence ahir zamandayız. Fatoş'tan gelmiş bu mesaj. Vallahi bilmiyorum ahir zaman mı değil mi? Onu Allahu alem. Allah bilir. Ben o konuda bir şey diyemem ama bildiğim bir şey var. Çok şey değişiyor ve biz de değişiyoruz. Şimdi bu değişimleri adım adım bugün böyle programda biraz dile getirip birazcık geçmiş, birazcık bugün, biraz değişenler. O değişenleri tekrar böyle biraz biraz geriye çevirebilir miyiz? Ya elimden gelse gerçekten şu anda radyosunun diğer yüzünde var olan, dinleyen, ben yaşta kaç kişi vardır bilmiyorum, herhalde yoktur diye düşünüyorum. Gülşadiye'yi bilmiyorum. Hatırlamıyorum yaşını. Yusuf hocamı da bilmiyorum, onu da hatırlamıyorum. Ama en yaşlı ben olsam gerek. En yaş almış ben olsam gerek. Ama elimde olsa, bir sihirli değneğim olsa, şöyle cümbür cemaat hepinizi böyle bir makine yapardım. Makinenin içine sokardım. Hadi arkadaşlar gidiyoruz. Ne zamana gidiyoruz? 1970'e gidiyoruz. Haydi 1970. Şöyle bir tur atardık. Kılıklar, kıyafetler, müzikler, insanlar ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Hadi arkadaşlar binin makineye. Nereye gidiyoruz? 1980'e gidiyoruz. Hadi arkadaşlar binin arabaya, 1990'a gidiyor. Araba mı? Makine ya. Ondan sonra 90-2000 derken işte böyle bir yolculuk yapabilseydik aslında çok acayip şeyler olabilirdi diye düşünüyorum. Arada böyle deli deli şeyler de düşünüyorum. Sonra diyorum ki aklını başına al Özlem Ayran. Akıllı ol. Sonra sakinleşiyorum. Bugüne geliyorum. Kaldığım yerde duruyorum. Sonra sizlerle program yapıyorum. Hiç izleyemediğim için kaçta kapanıyor bilmiyordum Yalçın Emine. Sen daha çocuksun diyesim geldi, bakar mısın ya? Bana göre öylesin ya.

Gecenin sessizliğinde bir ses var. Kimi zaman kalbinin tam ortasına dokunan, kimi zaman hayatın kenarından geçen bir ses. Gecenin sessizliğinde bir ses var. Gecenin sessizliğinde bir ses var. Kimi zaman kalbinin tam ortasına dokunan, kimi zaman hayatın kenarından geçen bir ses. Keyfe keder bir sohbet. Bazen bir şarkı, bazen bir şiir. Ne planlı ne rastgele. Tıpkı hayat gibi, içinden geldiği gibi. Gecenin içinden keyfe keder. Sadece dinlemek değil, hissetmek isteyenleri. Her anında bir iç döküş, bir hatıra gibi. Özlem Ayral'la gecenin kalbine dokunan bir yolculuğa hazır mısınız?

Firdevs demiş ki mesajında, benim aklıma önce bir şey gelmedi. Sonra ilkokul yıllarında herkesi annesi babası alırdı. Akşamları bizim kimsemiz yoktu. Bir gün koşarak bir arkadaşım geldi. Baban geldi seni almaya diye sınıfa girdi. Öyle bir koşmuştum ki bahçeye, anlatamam. Tabii ki babam değildi, dayımdı ama hiç unutmam o hayal kırıklığını. Evet, olay yerini okuyan değerli yol arkadaşlarım da ilk hayal kırıklığı eğer unutulmuyorsa o derin bir yara açmış demektir. Öyle bir bölümümüz vardı kitapta. Ay Firdevs'cim, insan işte ilk kırıldığı anı hiç unutmuyor. Ama ondan sonraki kırgınlıkları o kadar çok kırılıyor ki onları unutuyor da düşündün ve aklına geldi. O zaman şimdi şöyle söyleyeyim. Dayın gelmiş, ne güzel olmuş. Aslında sevinçli bir şey olmuş. Yani hiç gelmeye de bilirdi. Hiçbir zaman o anı yaşamaya da bilirdin. O yüzden o anın güzelliğini böyle biraz kederini atıp güzelliğini alıp böyle bir monte et bence. Ve Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Mehmet hoş geldin. Fırtına Mehmet. Özlem Hanım hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sesiniz, enerjimiz ve neşemiz. Evet, aynen seni dinliyoruz. Selamlar gönderiyorum demişsin. Ben de sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Bu arada manzaralar çok güzeldi. Gezdiniz Almanya'yı. İşte o küçük kasabayı, üzüm bağlarını, festivali gördünüz, döndünüz. Maşallah size. Tamer demiş ki, abla 90'larda bir başka gece programı vardı. Onu izler uyurduk. O günlerin ünlü sanatçıları çıkardı. Hep. Sonra İstiklal Marşı kapanış saat 23 gibi. Ha, sen gördün o günleri yani Tamer. Bak 23'teymiş. 11'de kapanış varmış. Evet evet. Çok üzülüyordum o bayrağı gördüğüm zaman. Allah'ım birazcık daha olsa da izlesek diyordum. Ve Bediacığım merhaba, hoş geldin. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar ablam, kolay gelsin, nasılsın? İyiyim ya, çok iyiyim, biraz yorgunum. Cuma günü programdan sonra böyle çok tatsız şeyler yaşadım. Yani böyle tatsız tatsız insanlarla uğraştım. İşimle alakalı. Böyle baş ağrısıyla kapattım Cuma'yı. Bugün de çok yorucu bir gündü. Hatta programın başına dedim ki sürüne sürüne geldim yayına. Hakikaten öyle. Ama sizler çok kıymetlisiniz. Söylemiştim. Söylemeye de devam edeceğim. Çok kıymetli olduğunuz için verdiğim sözü tutmak adına programa giriş yaptım. Allah sonumuzu hayır eylesin diyorum. Bu akşam kulağım sende, zamanımı sadece sana ayırdım. Bir yandan işimi yapıp bir yandan güzel sesinde olacağım, seviliyorsun demişsin. Sen de çok seviliyorsun. Sana ve dinleyen herkese mutlu, huzurlu bir akşam diliyorum. Teşekkür ederim, sana da kolay gelsin ve iyi dinlemeler. Evet efendim. Çok şey değişti. Gerçekten kaç yaşında olursanız olun değişen şeyleri aslında hepimiz biliyoruz. Ve bilgi gününde de paylaşmıştım, çocukken zaman niye ağır geçiyor, büyüyünce neden zaman hızlı geçiyor. Efendim veri kaydetme, şimdi çocukken daha fazla veri kaydettiğimiz için zihnimize, birçok şey bilmediğimiz için yavaş geçiyor zaman. Yani öyle hissediyoruz. Ama büyüdükçe veriler toplanıyor, toplanıyor. Aslında birçok şey de artık okuyabildiğimiz için hızlı geçiyor. Çocukken zaman yavaştı. Mesela bir yaz bitmek bilmezdi. Bayramlar çok heyecandı. Ne bileyim, bir misafir gelişi evin bütün havasını değiştirirdi. Takvimler vardı böyle sayfalı sayfalı. Her gün bir yaprak kopardığımız. Pazartesiler geliyor, cumalar bitiyor, yıllar geçiyor. Artık öyle değil mi? Biz farkına varmadan. Bir de mesela değişen bir şey daha var. Eski sofralarda daha çok insanlar vardı. Mesela biz çekirdek aileydik. Kardeşim, ben, annem, babam. Ama yine de soframızda ya üst komşumuz, ya yan komşumuz, ya annemin arkadaşı, ya babamın arkadaşı, ailesi, ya biz onlarda olurduk ya onlar bizde olurlardı. Böyle kalabalık kalabalık sesler,
ne bileyim kahkahalar. Şimdi efendim cuma günü akşam üzeri bir kafeteryada etrafı izliyorum. Bir yandan da işimi yapıyorum. Çok tatsız telefon konuşmaları falan yapıyorum. Etrafa baktım. Bütün masalarda herkesin elinde telefon. Konuşma falan yok. Ellerinde telefon, bir şeyle uğraşıyorlar. Kimse kimseyle ilgilenmiyor mesela. Hiç alakaları yok. Yani nasıl bir şey dedim kendi kendime, bu kadar insan. Hadi benim işim var. İşimle ilgili mecburen konuşmak zorundayım. Zaten hiç istemiyorum. Ama ne yapıyorlar diye düşündüm. Sonra dedim ki kalk Özlem Ayran, masa masa gez. Bir bak bakayım ne yapıyorlarmış telefonlarda. Sonra dedim ki sonra seni şikayet etsinler. Gelsin polis seni alsın götürsün. Niye rahatsız ediyorsun insanları? Ama çok merak ettim ya. Allah aşkına ne yapıyorlar? Neye bakıyorlar masanın etrafındaki insanlar? Telefonda o kadar uzun süre, yani düşünsenize 5-6 arkadaş oturmuşsunuz masanın etrafına ya da çoluk çocuk. Ya ne konuşacak hiçbir şeyiniz kalmadı mı acaba?

Umut ya, ne güldürdün beni. Umutcuğum, çok haklısın. Yani senin annen sana çekirdek aileyi hiç anlatmamış mı? Şimdi bir zamanlar bir aile varmış. Onlara çekirdek ailesi deniyormuş. Hepsi çekirdek yemeyi çok seviyorlarmış. Çok sevdikleri için çekirdek yemeyi çekirdek aile demişler. Sonra çekirdek yiyen bütün ailelere çekirdek aile demişler. Şaka yapıyorum ha, sakın inanma bu dediklerime. Şimdi şöyle anlatayım ben sana. Çekirdek aile denmesinin nedeni şu. Ailenin en temel, yani merkez, çekirdek demek merkez, yapısını ifade etmekte. Yani şöyle anlatayım tekrar. Anne, baba ve çocuklardan oluşan en küçük aile birimine çekirdek aile deniyor. Yani çekirdek yedikleri için değil. Çekirdeğin merkez gibi görülüyor ve işte anne, baba, çocuklardan oluşan aileye çekirdek aile deniyor. Mesela siz çekirdek ailesiniz. Esin, Şenol, Umut ve Eylül. Siz bir çekirdek ailesiniz. Şimdi çekirdek ailenin tam zıttına da Umut'cum geniş aile deniyor. Onlar eskidendi. Geniş aile eskidendi. Peki geniş aile nasıl oluyor? Anne, baba, çocuklar, anneanne, babaanne, dede, amcalar, halalar hepsi bir evde yaşıyorlar. Nasıl ya? Hepsi mi? Evet, hepsi. Yani bazen bir binada yaşıyorlar. Ama işte aynı sofraya oturuyorlar. Alışverişe birlikte gidiyorlar. Birlikte, her şeyi birlikte yapıyorlar. Geniş aile deniyor. Onlara geniş aile deniyor. Diğerlerine de çekirdek aile deniyor. Çok ilginçti. Çok güzel bir fotoğraf geldi. Önkür ailesinden. Zuhal'cim ya, siz ne yapıyorsunuz? Nerelerdesiniz? Nereye gidiyorsunuz? Nereden geliyorsunuz? Hayırlı geceler. Hoş geldin, sefalar getirdin ablacığım. Eve dönüş yolundayız ve güzel sesindeyiz. Öpüyorum ablam. Ben de sizi öpüyorum. Maşallah size. Gürcan Bey'e de sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. İyi geceler abla. İyi geceler Ardacığım. Hoş geldin. Bak şimdi çekirdek deyince tabii Ispartalı Ayşe'nin çekirdek sevdası tuttu. Ablam, eskiden insanlar daha mı iyiydi yoksa biz mi fark etmiyorduk? İyilik veya kötülük değil. Biz bugün sadece değişimler üzerine konuşuyoruz. Değişenler üzerine. Neler değişmiş hayatımızda? Biz ne kadar değişmişiz? Nerede değişmişiz? Nasıl değişmişiz? Bunu konuşuyoruz. Sonra demiş ki Ispartalı Ayşe, biz çok kalabalıktık. 4 kız kardeş, anneannem de biz de yemek yerdi. Bak işte bunlar geniş aile Umut'cum. Ay ne güzel günlerdi. Kimsenin elinde telefon yoktu. Yine elimizde telefon olmayabilir bu arada. Bu bizim tercihimiz. O yüzden de bu programdan sonra zannediyorum değişebilirsiniz. Size güveniyorum. Bir yerlere gittiğiniz zaman şu telefonları almayın elinize ya. Almayın, Allah aşkına almayın. Yani işiniz gereği yapmanız gereken şeyler varsa yapın. Ama eğer hele böyle arkadaşlarınızla falan gittiyseniz, gözünüzü seveyim ya. Hayat o kadar hızlı geçiyor ki, bir gün onlar olmayacak etrafınızda. Anın tadını çıkartın.

gerçekten de sevmek yetmiyor ya. Sadece sevmek yetmiyor. Başka şeylerin de olması lazım. Kuru kuruya seviyorumlar falan yetmiyor. Yanında destek kuvvet lazım. Destek kuvvet duygular lazım ya da eylemler lazım. Şöyle bir pindirinks daha alayım. Geceleri kahve içmiyorum artık. Yapacaktım ama yok, yapmayacağım. Çünkü öyle bir karar aldım. Çok uzun zamandır artık geceleri kahve içmiyorum. Neyse ki pindirinksim var. Evet, 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket katkılarıyla programımız devam ederken ikinci sponsorumuz Pindirinks'ten, Viyana FM Kupam'dan böyle bir yudum alayım. Sevgili Zuhal'cim, valla dünürlere gitmişler, oradan dönüyorlarmış. Bu işler zor işler. Zuhal bak, 3 hafta sonra Gülşadiyeler geliyorlar. Unutma bak, bir tane Viyana FM kupası istiyorum. Sinem kırdı birini. Ondan sonra o arabaya asılan, ne deniyor onlara, o koku üzerine Viyana FM yazıyor falan ya, onlardan istiyorum. Lütfen rica ediyorum, unutma, tamam mı? Unutmayınız. Evet, kuru kuruya sevgi yetmiyor. Peki sevginin yanında neler neler olmalı ki böyle insanı beslesin, böyle bir insanı ayağa kaldırsın? Bu da bugün programın hadi ikinci sorusu olsun. Ama bir şey daha söyleyeceğim. Bu değişenlerle alakalı, bugün hani neler nerelerde değiştik, nasıl? Bu değişim, değişmeyen tek şey değişimdir ve değişmek çok normal bir şey. Biz kötü bir şey söylemiyoruz. Yani geçmişi konuşurken tabii biraz özlüyoruz falan ama bugünden de mutluyuz aslında. Bir şikayetimiz var mı? Çok şikayetimiz var. Ama şikayetten ziyade hayatın getirileri götürüleri, işte hayatımızda olmasını istediklerimiz ama bir türlü olduramadıklarımız falan filan. Büyüyünce bütün bunlar tabii hayatımızı işgal ediyorlar. İşte çocukken böyle işgaller olmadığı için biraz daha özgürüz. Düşünsenize, değişen şey de şu. Mesela çocukken büyüyelim özgür olacağız, 18'inden sonra özgür olacağız falan diyorduk. Ben şimdi anlıyorum ki çocukken çok daha özgürmüşüz. Mesela değişen böyle bir şey var. Büyüdükçe tutsaklığımız artmış. Büyüdükçe gerçekten de ya birilerine esir olmuşuz ya köle olmuşuz. Esaretimiz artmış. Çocukluk güzel bir şey. Özgürlük eşittir çocukluk. Yani tabii özgürlüğün de ne olduğuyla alakalı çocuklarımıza iyi eğitimler verirsek şayet, çünkü çocuklar da dinliyorlar şimdi. Onlar da annelerine babalarına demesinler. Bak işte çocukluk özgürlük demekmiş, ben özgürüm falan. Yok öyle bir şey. Özgürlük demek birilerinin hakkını gasp etmek demek değil. Durman gerektiği yerde duracaksın arkadaş. Kaç yaşında olursan ol. İster 7'sinde ol, ister 70'inde ol. Ama ben burada sadece altını üstünü çizmek istediğim şey, mesela hep büyüdüğümüzde özgür olacağız falan diye düşünüyorduk ya. İşte o yalanmış. Orada ben şeyi anladım. Büyüdükçe esaret artıyormuş. Büyüdükçe birazcık daha köleleşiyormuşuz. İşte ya ne var, annemin babamın kölesi olsaydım da diye başlayan nokta nokta ile devam eden cümlelerimiz çoğalmaya başlamış. İşte değişenlerden biri de buymuş. Şimdi bakıyorum mesela, ay yanımızda olan insanların artık yanımızda olmadığıyla alakalı da değişimler yaşıyoruz. İşte çocukken yanımızda olan, bugün yanımızda olamayan insanlar var. İşte onların olmayışı da bizi değiştiriyor. Araya özlem giriyor. Araya olgunluk, işte olgunlaşıyor muyuz? Vallahi orası da tartışılır. Ben hiç o kafada da değilim. Böyle olgunlaşmadı olmaz olsun diyesim var. Ama ve lakin evet, yani hayatın da bir kaidesi var, kuralı var. Hiçbir şey tohumu atıyorsunuz toprağa, tohum olarak kalmıyor. Orada yeşeriyor, büyüyor, filizleniyor, ağaç oluyor, meyve veriyor. Mesela eriklerim olmuş benim, bugün fark ettim. Şimdi düşünsenize, insan da böyle değil mi? Yani dur durak bilmeden gelişen bir yapımız var. İşte bu gelişirken ve değişirken nerelerde aksıyor hayat? Nerelerde aksıyor? En çok sevgide aksıyor. Oraya getireceğim. En çok sevgide. Çünkü artık sevgi de kıyafet değiştirdiği için
Bizim zamanımızdaki sevgiler diyeceğim, aman senin zamandaki sevgileri geç diyeceksiniz. Geçtim, çoktan geçtim. İnanın hiç geride falan değilim. Aksine bugündeyim. Seni seviyorumlar cirit atarken ortalıkta. Acaba sadece sevmek yeterli mi? Peki sevginin yanında neler olmalı? Neler olsun ki insanoğlu bütün bu değişimlerin içerisinde, bütün bu gelmiş geçmiş her ne olduysa hepsinin içerisinde ya beni gerçekten seven ve nokta nokta nokta nokta nokta nokta bir sürü olguyu yanına ekleyen birileri var. O yüzden de hayatın içinde bütün değişimleri kucaklayabilirim diyenleriniz vardır diye tahmin ediyorum. O zaman hadi görelim bakalım. Sevginin yanında neler neler neler.

Ve bu şarkıyı da, bu eseri de Emine Yalçın ablasına, Yalçın Emine'ye armağan etmiş. Yayınlarsan çok sevinirim cümlesi vurdu beni. Eğer o son cümle olmasaydı, keyfe kederde istek almıyorum Gülcancığım desem, Gülcan bana kırılmaz biliyorum. Ama yayınlarsan çok sevinirim. Ya birini sevindirmek böyle her zaman karşımıza çıkmıyor.

Hasret dediğin nedir bilir misin? Bilir misin? Hasreti tanır mısın? Bir insanın yokluğunu, kalabalığın ortasında bile omzunda taşımaktır biraz. Bir sesin eksikliğiyle değişir bazen mevsimler. Yağmur aynı yağmur değildir artık. Akşam aynı akşam olmaz. Bir şarkı yarım çalar içini. Bir sokak senden habersiz eskir. Ben seni öyle özledim ki, ben seni öyle özledim ki, saatlere küstüm bazen. Çünkü zaman geçiyor dediler, ama geçmeyen şeyler de varmış meğer. Bir insanın içindeki bekleyiş gibi, bir kapının hiç çalmayan sesi gibi. Hasret, bir fotoğrafa uzun uzun bakıp sanki gözlerin konuşacakmış gibi beklemek. Bir mesaj gelmeyeceğini bile bile telefonun ekranını sebepsiz açmak. Ve insan en çok neye kırılıyor biliyor musun? Unutulmaya değil, bir zamanlar hep dediğin şeyin bir gün sessizce hiç olmasına. Bazen gece oluyor, herkes uyuyor sanıyorsun. Bir tek sen uyanıksın gibi geliyor. Oysa kim bilir kaç insan içinde birinin yokluğunu sarıp uyumaya çalışıyor.

Hayat garip şey. Kavuşturmaz ama vazgeçilmez de. İnsan bazen yıllar sonra bile bir ismi içinde aynı yerde sevebiliyor. Ve ben anladım ki bazı insanlar gider ama gidişi gitmez. Bir kahvede, bir şarkıda, bir şehirde, bir kelimenin tam ortasında yeniden çıkar karşına. İşte

0: Gülcan, teşekkürlerini iletmişsin. Vallahi bilmiyorum, istek şarkı olmadığın hakkını helal, helal hoş olsun. Hayır, ben istemesem vermem zaten yayına, merak etme. Öyle bir sıkıntımız yok çok şükür. Hani biz gerçekten Viyana FM karşında toplanan bir avuç gönüllü insanız. Yani gönül insanı insanlarız. O yüzden de böyle şeyleri dert etmeyin. Ama niye istedim falan diye düşünme. Yalçın Emine de teşekkürlerini iletmiş. Hepimize gelsin bu istek demiş. İsteğin de çalanın da yüreğine sağlık demiş. Yüreğimize sağlık. Hepimizin özlediği bir şeyler var. Hasret gerçekten de belki de sızıların en derini. Böyle canınızın yandığını nasıl hissedersiniz? Yaralanırsınız. Bir yeriniz kanar, düşersiniz. Öyle canınız yanar ama hasretin acısı başka bir acıdır. O yüzden de bir de Sema Mortis, benim çok sevdiğim seslerden. Çok şaşırdım. Gülcan istediğinde çok şaşırdım. Bilen de çok azdır. Çok değişik bir yorumu vardır Sema Mortis'in. Çok son zamanlarda da çok karşıma çıkmıyor. Çok iyi oldu. Çok teşekkür ediyorum kendisine. İyi veya kötü cevap alamamak da kırıyor insanı diyen Bedia'ya. Bedia, insanoğlu gerçekten de ilk başta şeye tav oluyor. Yani seni seviyorumlara tav oluyor. Sevgiyle başlıyor. Tamam, sevgi hayatın merkezi. Her şeyin merkezi. Ama sadece sevgi. Bir de iyilik diye bir şey var. Mesela konudan konuya atlamayacağım ama ne kadar iyi bir insan. İyilik de yetmez. İyi insan olmak da yetmez. Onun yanında da başka şeyler olması gerekiyor. İyi olan insanlardan neler neler görüyoruz. Aa, çok iyi bir insan ama. O yüzden bazen bazı olgular tek başına olmuyor. Yanında yandaşları lazım, yoldaşları lazım. Ve dur bakayım, şurada ne var? Bakayım. Ne var? Durdum baktım. Anla işte. Benim olmayana sadece durdum baktım. O yeşilimsi gözlerine. Durdum baktım. Anla işte. Benim olmayana sadece durdum baktım. O yeşilimsi gözlerine. Firdevs'ten gelmiş. Çok güzeldi. Vallahi çok güzeldi. Harikasınız ya gerçekten. Evet, sevgi anlamayı gerektirir. Anlaşılmak ya da anlamak en güzel sevgi göstergesidir bence. Burada. Hemen duruyoruz. Esin, bir şeyin farkına vardın mı? Artık bunun da çok önemi kalmıyor bir süre sonra. Yani mesela ben artık şunu düşünmüyorum. Beni anlasınlar diye bir kaygım kalmadı. Eskiden çok uğraşıyordum. Anlaşılmak için bir de milyon tane cümle kuruyordum. Böyle bir potansiyelim var zaten mesleki anlamda. Kurabiliyorum o cümleleri. Ama sonra baktım ki yoruluyorum ya. Anlamayana anlatmak mümkün değil. Anlaşılmak ve anlamak. Sevginin içerisinde varsa tadından yenmez. Ama çok zor bir olgu. İnsanların birbirini anlama düzeyleri artık çok yerlerde. Gerçekten çok yerlerde. Bunu söylerken üzülerek söylüyorum ama kabullendim ya. Ben kabullendim. Başka? Fikirlere, düşüncelere saygı. Karşısındakinin benliğine saygı. Her şey bir bütün aslında. Hiçbiri diğerinden ayrılmıyor. Çokça duygu barındırmalı sevgi. Evet. Başka? Başka fikri olan var mı? Esin yazmaya devam ediyor. Yaz bakalım. Ben ilk defa beğendim mesela. Çok da beğendim demiş Yalçın Emine. Aa, Sema Mortis çok acayip bir sestir ya. Çok güzel bir sestir. Değişik bir tarzı var. Benim çok sevdiğim seslerden de iyi oldu gerçekten. Abla, hani böyle çok iyi gelen bir kadın vardır, seni senden daha çok düşünür. Öyle biri var hayatımda. Saatlerce bazen konuşurum. Bazen saçmalarım, beni dinler. Oldu mu öyle bir dostum benim? Oldu. Oldu mu öyle? Valla genellikle ben dinliyorum. beni dinleyen olabilirdi ama ben anlatmayı sizin haricinizde ya da programlar haricinde böyle çok kendimden bahsetmeyi de galiba sevmiyorum. Sevsem iyi olur aslında. İhtiyaçtır bu. Ya çok şanslısın. Valla Songül her eve lazım. Gerçekten lazım. Songül'ü öpüyorum buradan. Bizim bir mottomuz var. Her daim su akar yolunu bulur. Evet. Çok güzel bir motto. Su akar yolunu bulur. Mevla neylerse güzel eyler. Çok şanslısın Ayşe'cim. Benim de olabilir aslında. Ama buna bizim müsaade etmemiz gerekiyor işte. Biz ne kadarına müsaade edersek o kadarı ya. Biraz zor bir süreç geçiriyor. Yabancı dizi bakıyormuş kafası değişsin diye. Aman baksın baksın. Gerçekten bazen o diziler, filmler insana iyi geliyor. Tavsiye ediyorum. Ve anlayış. Çaba sarf etmeden tabii ki. Ya var mı öyle? Var mı Esin? Varsa lütfen adresini ver. Hemen oraya doğru yola çıkmak istiyorum. Evet efendim, sevgi yeterli mi? Sevginin yanında neler neler olmalı? Yani bir kere hoşgörü olmalı. Bir kere güven olmalı. Başka? Başka? Bekliyorum. Hele bir göreyim kimlerin radyosu açık.
1: Kayıplarım.
0: Tamam, soruma cevap vermeyin. Kimlerin radyosu açık göreyim bakayım. Nokta koyun. Merhaba deyin. Soru işareti koyun. Şey diyeceğim. Sabah nereden çıktı? Gün içerisindeki yayınlarımıza benzemesin.
1: Yar benim adıma değmeyin ne olur yalnızlık.
0: Göreyim bakayım kimlerin radyosu açık.

Evet, Tamer'in radyosu açık. Parmak arası terlikler geldi. Esin'in radyosu açık. Bir de Esin'in radyosu açık. Seviyorum seni abla. Gülcan, teşekkür ederim. Allah o sevgilere layık olmayı nasip eylesin. İnşallah. Amin. Ben de seni seviyorum Allah için. Ve Bedia'nın fotoğrafına bakıyorum. Ütü yapıyor. En sevdiğim ev işi. En sevdiğim ev işi. Ve Fırtına Mehmet'in radyosu açık. Valla ben sevginin yanına sadece güven katıyorum. İkisi bir oldu mu, diğer olgular da olur zaten. Güven ve sevgi. Hoşgörü de olsun ya. Yalçın Emine, bir yanında hoşgörüyü de ekleyiversen bence çok güzel olur be. Ve sevgi sabır ve güvenle bence güçlenir. Sabır ve güvenle. Ha, sabır da lazım. Tabii ya, olmazsa olmaz. Aman yarabbim ya, sabırım. Valla ben sabretmekle ilgili artık biraz şey düşünüyorum. Tuhaf düşünüyorum. Sırtını dayadığın varsa orada sevgi vardır mesela. Varsın seni seviyorum demesin, diyemesin. Mehmet asla diyemez. Hadi canım. Mehmet demiyor musun? Fırtına Mehmet. Hele bir söyler misin ne olur Ayşe'ye? Bu gecenin hatırına, benim hatırıma. Seni çok seviyorum der misin rica etsem? Sen beni kırmazsın. Çok önemlidir biliyor musun? Çok mutlu olacak eminim. Ama gezide kaybolurum diye, araba çarpar diye hep beni korudu. Bu bir sevgi değer değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Arda'nın radyosu açık. Bir gif gelmiş, göremiyorum gifi. Merak ettim valla, göremiyorum. Yıldız'ın radyosu açık. Sevgi, güven, saygı, anlayış, özgür bırakmalı. Bak bu önemli. Özgürlük. Destekleyici, dürüst, karşılıklı güven içermeli. Zuhal'den gelmiş. Kesinlikle katılıyorum. Tam paket diyorsun. Evet ya, tam paket olsun. Olmuşken tam paket olsun. Tamam, ekledim hoşgörüyü de. Tamam. Teşekkür ederim.

Vay be, gerçekten. İbrahim Erkal'a geçmeyelim bir dakika. İbrahim Erkal'a geçmeden şöyle. Evet, insan genç yaşlarda şunu şöyle anlıyor. Yani sevdik mi her şey tamam. Tam tekmil. Böyle seni seviyorum dedi mi hele, Allah, dünya bizim. Zannediyoruz ki her şey tamam, her şeyi halledebiliriz. Ama her şeyi. Ve yine gençken işte değişimlerden bahsediyoruz ya. Bunlar zaman içerisinde tabii değişiyor. Gençken birini çok seversen her şey olur zannediyoruz. Ve sevgi varsa ne bileyim yollar aşılır, sorunlar çözülür, kırgınlıklar geçer falan sanıyoruz. Ben öyle sandım yani. Bilmiyorum sizi. Oysa hayat bir gün size acayip bir şekilde öğretiyor. Ama çok acayip öğretiyor ya. Alıyor seni yerden yere vura vura öğretiyor. Yok öyle diyor, yok öyle. Sevmekle iş bitmiyor. Sevgi güzel şey gerçekten ama emek yoksa ne yazık ki sevgi yorulan da bir şey. Sevgi yorulur mu? Yoruluyor inanın. Anlayış yoksa mesela Esin dedi ya çok önemli. Ben artık bunun olduğuna da inanmıyorum da. Yani bir gün karşıma böyle gerçekten öyle biri çıkarsa şok olabilirim. O kadar diyeyim size. Anlayış yoksa sevgi bir yerden birçok yerden dalı kırılıyor sevginin. Mesela güven çok önemli. Hele bugün bundan konuşmak abesle iştigal. Müslüman mahallesinde salyangoz satmak gibi bir şey yani gerçekten. Ya kimse kimseye güvenmiyor ki. Babana güvenme, ona güvenme, arkadaşına güvenme, akrabana güvenme. Aman ha, akraba akrepten fenadır. Akrabayla iş yapılmazlar. Babana güvenmeler. Yahu bu hayatta babama güvenmeyeceksem Allah aşkına niye yaşayayım ki ya? Baba ya baba işte yani ben onun bir parçası değil miyim? Yok. Ama öyle şeyler yaşıyorsunuz ki hakikaten ya en acayip şeyleri oradan yiyorsunuz. Oralardan yiyorsunuz. Ve özellikle saygı yoksa ölüyor. Sevgi falan kalmıyor. Vallahi cenazesini kaldırılıyor. Cenazesi kaldırılıyor genellikle. Bir insanı sevmek başka. O sevgiyi taşıyabilmek başka bir şeymiş arkadaşlar. Yani bakın bir insanı sevmek başka, o sevgiyi taşıyabilmek başka bir şeymiş. Bazen iki insan birbirini çok sever de aynı dili konuşmaz mesela. Bundan yıllar önce Alanya'da böyle bir kafede oturuyorum. Böyle bir yaşlı birisi oturdu karşıma, Almanca konuşuyor. Ben Almanca hiç anlamıyorum. Ben de Türkçe konuşuyorum. O Almanca konuşuyor, ben Türkçe konuşuyorum. Müzik falan diyor arada. Böyle gülüyorum, ben ona Türkçe bir şeyler söylüyorum. Anlaştık biliyor musunuz? Hiç ama birbirimizi anladığımız dille konuşmadık ama anlaştık. Enteresan bir şey. Anlaşmak öyle aynı dili konuşmaktan falan geçmiyor. Mesela bazı insanlar susarak seviyor. Bazıları konuşarak seviyor. Bazen biri mücadele ediyor, diğeri yoruluyor. Böyle bir şey var ve sevgi yanlış anlaşılmaların arasında yavaş yavaş haydi bana elveda diyor. İnsan bir yerden sonra şunu anlıyor. Hani değişimlerden bahsediyoruz ya, aslında hayattaki en büyük değişim burada yaşandı. Ve işte bu değişimden sonra zaten insanoğlu artık çok da mutlu olamadı. Ne yazık ki sevgi tek başına bir ev kurmuyor. Bir ilişkiyi ayakta tutan sadece seviyorum demek değil. Kalabilmek. Bakın kalabilmek. Dinleyebilmek. Kırınca toplayabilmek. Kırınca toparlayabilmek. Aman kırılırsa kırılsın ne yapayım yani onunla mı uğraşacağım? Çok duydum ben bu sözleri. Yani kalbim kırıldı ya. Kırdın ya beni kırdın. Yani bunun toparlanması kalp kırıklığı, bardak kırıklığı gibi, ayna kırıklığı gibi falan bir şey değil. Yani dalın kırılması gibi, ne bileyim bir ağacı kesmek gibi bir şey. Şimdi tekrar söylüyorum. Kalabilmek, dinleyebilmek, kırınca toparlayabilmek ve gitmek kolayken emek verebilmek.
Çünkü bunlar artık yok. Çoğu yerde yok. Hepiniz için konuşmuyorum. Ama gördüğümüz ilişkiler bunun üzerinde devam ediyor. Çünkü bazı insanlar çok seviyorlar. Ama yaralıyorlar. Böyle de bir şey var. Arkadaş, yani niye yaralıyorsun? Sevdiğin insanı insan kırar mı ya? Nasıl kırabiliyorsun? Nasıl? Ben sevdiğim şeyleri kıyamam ya. Kıyamam. Bırakın, kıyamam. Yani ben çiçeklerim için bile aynı şeyi düşünüyorum. Değil ki insan. Bazıları hep yanındayım derler. İlk fırtınada, ilk savaşta cepheyi onlar terk eder. Bazıları da sevgisini hiç büyütemez. Çünkü sevgiyi sadece bir ne sanır? Bir his sanır. Sorumluluktan öte bir şey sanır. Oysa sevgi sadece bir his değil. Ve belki insanın canını en çok ne yakıyor biliyor musunuz? Birbirini seven iki insanın birbirine yetememesi. Ne kadar acı değil mi? Yani en acısı bence bu. Kalp kal derken hayat bazen olmuyor diyor mesela. Ama yine de sevgiyi suçlamamak lazım. Vallahi sevginin bir suçu yok, bence yok. Çünkü sevgi bazen yetmez. Evet, yetmez. Ama sevgisiz hiçbir şey, ama hiçbir şey hiç başlamaz. Belki de değerli dostlar, mesele sadece sevmek değil. Sevdiğin insanın içinde kendini güvende hissettirebilmek. Bu çok önemli. Benim için çok önemli. Yorulduğunuzda omuz olabilmek ve biz olmayı başarabilmek. Ben hep şunu gördüm. Bazı hikayeler sevgisizlikten falan bitmiyor. Sevginin yanında eksik kalan şeylerden bitiyor. Bunu da böyle bilin yani. Bilin yani. Birisi özgürlük dedi. Kim dedi? Hatırlayamadım. Ama bir de o var biliyor musunuz? Allah aşkına sahibi değilsiniz karşınızdaki insanın. Öyle bir mantık var. Tamam, birlikte yola alıyorsunuz. Tamam, birlikte kararlar alacaksınız ama özgürlük çok güzel bir şey. Mesela çok iddialıyım bu konuda. Benim özgürlüğüm en kıymetli hazinem. Hayatımda biri olsa bu hazineye saygı duymasını isterim. Ama bunun bir orta yolu bulunarak, tabii ki böyle çılgınca özgürlükten bahsetmiyorum. Herkesin alanından bahsediyorum. Şimdi efendim mesajlarınıza geçeceğim. Geçmeden önce burada saat 23 abla İstiklal Marşı kapanış. Kapatacağız. 20 dakikamız kaldı Tamer. Tamer, sıkıldın mı sen? Acaba sıkıldın mı? Şimdi İbrahim Erkal'ı bir dinleyelim. Sonra Bediha'nın mesajıyla devam edeceğim. Mesaj güzel bir mesaj. Fırtına Mehmet'in mesajıyla devam edeceğim. Esin'in mesajıyla devam edeceğim. Ama önce İbrahim Erkal, Allah rahmet eylesin. Çok sevdiğim seslerdendi. Hala da severim sesini. Mekanı cennet olsun. Bazı sanatçılar ya da iz bırakan insanlar gitti mi, sanki gökyüzünden bir yıldız düşmüş gibi geliyor bana. Ne oldu diyecektim.

0: Evet efendim, bakıyorum yine saat su gibi akmış, yani saat değil de zaman diyelim, doğru olsun. Aslında şu da olmalı diye başlamış mesajına sevgili Beda. Hani derler ya, boşanılabilecek biri olmalı. Bu şu demek, boşandığında arkandan bin bir türlü iş çevirmeyecek, karakterli duruşu olan biri olmalı kavgada, tartışmada. Şimdi buradan aslında aslında sevgiyi biz daha böyle universal düşünüyoruz, genel düşünüyoruz ya. Tabii ikili ilişkilerde düşündüğünüz zaman bir insanı tanımak istiyorsanız, yani Allah göstermesin, evli olanlar evliliğine devam etsinler, çok mutlu olsunlar, bu dünyada ve ötelerde bir arada olsunlar, ama en iyi boşanacağınız zaman tanıyorsunuz ve boşandıktan sonra tanıyorsunuz karşınızdaki insanı. Bu da bir gerçek. Ama daha genel olarak düşündüğünüz zaman, daha böyle evrensel düşündüğünüz zaman, bir insanı tanımak istiyorsanız onunla bir konuda kavga edin, bir tartışın. En güzel tartışma anında tanırsınız. Çünkü eğer tartışma anında gerçekten, hani çok sevdiğiniz birinden bahsediyorum bu arada, işte o sevdiğiniz insan o sevgiyi korumayı başarıp da o tartışma anında yine tartışmaya devam edip üstümünü bozmadan, seni kırmadan tartışmayı başarabiliyorsa, iş orada zaten. Sevgi de olsa saygı da her zaman güllük gülistanlık olmayabiliyor. Nasıl ki sürekli tatlı yiyemeyeceğimiz gibi hayata dair şeyler bunlar. Ama birlikte olduğun kişinin duruşu karakterli biri ise bunlar da güzel şeyler bence. Kesinlikle Bediacığım haklısın. Bu anlamda tabii bunu söylemekte fayda var. Şartlar ne olursa olsun bütün kriterler uydu. İşte baktınız. İşte sevgi var, saygı var, güven var, hoşgörü var, anlayış var, özgürlük var, her şey var. Her şey var. Ama bu demek değildir ki her şey tıkır tıkır gidecek. Bu hayatın doğal akışına da çok uygun değil zaten. İlla kavgalar olacak. İlla olsun zaten ya. Ben çok sıkılırım öyle her dakika her şeyde anlaşa anlaşa gitmeye. Anlaşmadığımız konular da olacak, ama işte o duruş var ya, duruş ve üslup diyorum ben. Üslup ve duruş, işte oralar böyle sağlam olmalı. Ayağı yere basmalı. Bediacığım çok teşekkür ederim. Bak bunu söylediğin çok iyi oldu. Aydın, radyon hala açık. Çok güzel, çok sevindim. Şimdi Fırtına Mehmet demiş ki mesajında, ben çocukluğumu 14 yaşıma kadar gerçekten çocuk gibi yaşadım. O yıllar oyunların, arkadaşlığın ve hayal kurmanın olduğu güzel yıllardı. Ama 15 yaşımda hayat bir anda değişti. Şimdi burada bir duruyorum, 3 nokta koyuyorum, devam edeceğim mesaja. Hepimiz de öyle değil mi ya? Allah aşkına, bir kırılma noktası oluyor. Ben şimdi boyut mu değiştirdim ya? Zaman boyutu falan mı değişti? Dünya mı değişti? Dünyam değişti. Evet. Hepimizin hayatında var aslında buna benzer kırılma anları. Devam ediyorum. 15 yaşımda hayat bir anda değişti. Birçok insanın daha yeni hayata hazırlandığı yaşlarda ben hayatın gerçek yüzünü yüzüyle tanışmak zorunda kaldım. Okula giderken aynı zamanda çalışıyor, kendi ihtiyaçlarımı karşılamaya uğraşıyordum. Benim yaşımdaki çocuklar ailelerinin korumasında büyürken ben hayatta kalmayı, mücadele etmeyi ve ayakta durmayı öğreniyordum. Ya öyle bu işler. Bunlar güçlü adımlar ama. Çok doğru adımlar. O zaman insanın canı yansa da, ya bak arkadaşım şu anda işte Luna Park'a gidiyor ama ben çalışmak zorundayım dese de, vah. Ben size daha önce anlatmıştım değil mi? Benim bahçemde şimdi büyüdü. Küçük bir erik fidesi vardı. Erik ağacının böyle artık yeni yeni yetişiyor. Allah'ım, fırtına da sürekli böyle eğiliyor. O kadar üzülüyorum ki ona. Böyle rüzgar estiği zaman böyle yerlerde böyle bir sopayla destek verdim. O sopayı da bağladım. Kızım geldiğinde dedi ki, anne o sopayı kaldır oradan dedi. Niye dedim? Nasıl öğrenecek rüzgarda ayakta kalmayı dedi. Ve kaldırdım. Şimdi kocaman oldu. Bu gerçek hikayemin devamı var tabii ki. İsterseniz uzatmak istemedim demiş. Ben çok isterim de 8 dakikamız kaldı. Hadi yazsana Mehmet. Merak ettim hikayenin devamını. Allah Allah, yaz ya. Bizi durduran bir şey yok ki. Gitmek isteyenler gidebilir. Bence mahsuru yok. Yani gitmek isteyenlere kapıyı kitlemedik arkadaşlar. Gitmek isteyenler gidebilir tabii. Mehmet yaz yaz. Okumak istiyorum. Yarım kalmasın. Hiç sevmem. Öyle yarım kalan şeyleri sevmem. Gerçekten. Ya bu şarkıyı da çok sevdim son günlerde. Şimdi burada bir sesli mesajımız var. Aa, şimdi gördüm. Esin'cim.
1: Merhaba ablacığım, iyi akşamlar.
0: Ay, diliyorum. Ne güzel herkese. Sesini duymak.
1: Bu yazdığım sevgi bana ait olan sevgi. Şimdi herkesin sevgi şeyi tabii ki farklı. Aslında olması gereken temel duygular bellidir zaten. Herkesin aradığı şeylerdir. Ama şimdi herkes kendi sevgisine sahip çıkmalı aslında. Şimdi diyoruz ya, o olmalı, bu olmalı, işte hoşgörü olmalı, dürüstlük olmalı, sadakat olma, her şey. Ama herkes kendi tarafından bakarsa, öyle severse zaten hiçbir problem olmayacaktır yani. Değil mi? Kimse sevgi deyince kötü kötü şeyler söylemeyecek. Herkesin sevgisi kafasında aslında aynı duyguları barındırıyor.
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: O yüzden karşımızdakinden sevgiyi böyle olmalı diyeceğine kendi sevgimizi gösterip kendi yolumuza bakarsak her şey güzel olur bence yani. Hani herkes aynı severse sorun yok.
0: Ya orada sana katılıyorum. Taşıyabilmek de anlamaktan geçiyor ama demişsin. Yalnız şöyle bir şey var. Bir zaman sen belki de okudun, Erik Fromm'un Sevginin 5 Dili diye bir kitabı var. O kitabı okuduğum zaman, hala hit yapan bir kitap bu arada. Birçok insanı da sevgiyi öğrenmek için ya da neymiş sevginin 5 dili falan diye okuduğu, merak ettiği bir kitaplardan bir tanesi. Mesela ben o kitabı okudum, dedim ki yok, benim sevgimin dili böyle bir şey değil. Bu kitapta anlatılan şeyler benim sevgimi anlatmıyor dediğimi çok iyi hatırlıyorum. Esin'cim, dediğin doğru, kalıp olarak bir kalıp sunamayız. Yani al işte marketten sana bu sevgi paketi, ne istersin, ama şöyle bir şey var, bu paketin içinde ne var mesela? Kimisi gelir işte, benim paketimin içinde özgürlük de olsun der, onu da eklersin falan. Ama değişmeyen bir şey var, bak, amayla devam eden cümleleri de çok sevmiyorum aslında. Ama bak, ikinci üçüncü amayı kullandım. Değişmeyen bazı ana temel unsurlar var. Onlar olmazsa olmaz. Yani düşünsene, birini çok seviyorsun. Bazı insanlar vardır. Ya ben güvenmesem de, güvenmiyorum ama seviyorum, sevmeye de devam edeceğim. Şimdi bu onun sevgi kalıbı. Ama o sevgi sağlıklı bir sevgi değil. Orada zehirli bir ilişkiden bahsediyoruz. Yani insanlar birbirlerini kandırabilirler ama birbirlerini sevmeye de devam. Bazı insanlar gerçekten var, benim tanıdığım. Mesela hiç güvenmiyor yanındaki insana ama çok seviyorum diyor ve birlikteliğini devam ettiriyor. Buna müdahale edemeyiz, etmeyiz de zaten. Ama orada sağlıksız bir şey var. Yani o sağlıksız şeylerde ana temel unsurlar dediğimiz şey bir paket değil. Bence sevginin olmazsa olmazı. Yani bu, bence sağlıklı sevgide bazı kriterler ana unsurlardır. Diğerleri evet ya. Evet. Sevmek birini değiştirmeye çalışmak değil, olduğu gibi kabul edebilmektir. Hele bu var ya, buna sabaha kadar konuşabilirim. Ama üç cümleyle diyecektim. Birkaç cümleyle söyleyeyim. Değerli dostlar, lütfen sevdiklerinizi değiştirmeye çalışmayın ya. Seviyorsanız olduğu gibi sevin, sevmiyorsanız da sevmeyin ya.
2: Yeryüzündeyim, ay yüzlüm bu. Yer çekim değilsen...
0: Evet, yavaş yavaş artık 3 dakikamız kaldı. 4 dakikamız kaldı. Şimdi efendim, Nova Süpermarket'e tekrar teşekkür etmek istiyorum. 22. Viyana'da yaşayan dostlarıma artık söyleye söyleye dilimde tüy bitti derler. Niye öyle de demişler? Ona da bir bakmak lazım. Lütfen rica ediyorum. Bakın bugün sevgili Fatoş bir güzellik yaptı, bana sürpriz yaptı. Emeğinin karşılığında dedi, gittim pindirings aldım dedi. Bu çok büyük, büyük bir hareket. Bilmiyorum Fatoş'un radyosu hala açık mı? Kendisine buradan tekrar teşekkür ediyorum. Acayip güzel bir hareketti. Güzel hareketler bunlar. Aynı şeyi, aynı hassasiyeti sizlerden de 22. Viyana'da hizmet veren Nova süpermarkete göstermenizi rica ediyorum. Rica ediyorum lütfen. Ablam ya, seviliyorsun. Ispartalı Ayşe. Siz de seviliyorsunuz. Şimdi Esin'in dediğine takıldı aklım. Mesela bazıları için sevgi paketinin içinde özgürlük olmasa da olur yani. Yani onun ruhunda yoktur. O ister, özgür olmasa da olur. Bak bunu kabul edebilirim Esin. Kendi adıma değil de bazı insanlar için edebilirim. Ama temel unsurlar için bilmiyorum. Benim aklıma yatmıyor. Baka kalsam gözlerine bir tutulsam, en azından bana sağlıklı gelmiyor. Kaybolsam yörüngende, beni bulsan çarpan kalbinde. Fırtına Mehmet. Vallahi ne ara yazdın arkadaş. Bravo, tebrikler. Çılsın bu nasıl bir an. Şıkır şıkırsın her halin olay. Alamam gözlerimi. Ay bu şarkı çok güzel. Adı da güzel, biliyor musunuz? Ay çöreğim. Ay çöreğim. Çok severim. Gülüşünü göster bir göreyim. Demiş ki Fırtına Mehmet, kolay olmadı, bazen yoruldum, bazen düştüm ama hiçbir zaman pes etmedim. Çünkü biliyordum ki vazgeçersem kaybedeceğim, devam edersem bir gün kazanacaktım. Yıllar geçti, mücadele ederek okulumu bitirdim, güzel bir iş sahibi oldum ve hayatımı kendi emeklerimle kurdum. Bugün geriye dönüp baktığımda yaşadığım zorlukların beni güçlendirdiğini görüyorum. O günlerin çocuğu bugün hala içinde aynı umutla yaşıyor ve şimdi dönüp geçmişe baktığımda tek bir şey söylüyorum. İyi ki pes etmemişim, iyi ki mücadele etmişim. Çünkü en karanlık günlerin ardından bile güzel günler gelebiliyormuş. Allah'a şükür, o günlerden bugünlere geldik. Çok şükür. Ya çok güzel bir mesaj değil miydi? Ay bir pindiring seçeyim. Çok güzeldi. Böyle çoğumuz aynı mücadeleyi ve farklı kulvarlarda, farklı şekillerde ama mücadelenin dibini veriyoruz. Geldiğimiz noktada da aslında en çok hoşumuza giden ne? Değil mi Fırtına Mehmet? Haksız mıyım? Yaptım ve oldu. Uğraştım, başardım, savaştım, yoruldum ama oldu. Yaptım ve oldu. Bu çok güzel bir şey ya.

Değerli dostlar, artık gitme zamanı. Valla güzel bir pazar diliyorum. Şahane bir pazar olsun. Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Harikaydınız. Nasıl değiştiğimizle başladık. Ve aslına bakarsanız değişimin en girdabını sevgide yaşadık. O yüzden sevgiye dayadık. Ve sırtımızı ve kalbimizi ve hayatımızı sevgiye dayadık. Ve birazcık sevginin yanında neler olması gerekiyor? Onları konuştuk. Harikaydı. Ben çok keyif aldım. İnşallah sizler de keyif almışsınızdır. Evet, bir gecenin içinden keyfe kedenin daha mola vaktine geldik. Temmuz ayının ilk cumartesi gecesi. Allah'tan bir keder mani, hastalık, ölüm vesaire olmazsa. Yine yeniden bir gecenin içinden keyfe kederde daha görüşelim. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e de teşekkürlerimi iletiyorum. Viyana FM'e teşekkür ediyorum sizlerle buluşturduğu için ve sizlere teşekkür ediyorum. Gece yolculuğunda beni ve kendinizi yalnız bırakmadığınız için. Ah, Ispartalı Ayşe çok güzel görünüyor. Çok güzel, mis demişsin valla. Alamam gözlerimi, alamam. İyi geceler ablacığım, mutlu, huzurlu, güzel pazarlar diliyorum demiş sevgili Zuhal. Çok öpüyorum Zuhal'cığım, çok teşekkür ediyorum şeyler için, o emanetler için. Ve Pindrinks'ler, oho, gözüm açıldı, ben de ilgi gösterdim, bak bir sürüler. Evet, gerçekten bir sürüler. Ay, ne güzel görünüyorlar. Ve sponsorumuz, %100 yerli içeceğimiz, ulusal içeceğimiz Pindrinks'e teşekkür ediyorum. Esin, çok güzel görünüyorlar. Ay, valla. Hadi bir yudum daha alayım. Anacığım, bu şarkıyı dinleyin de gidin, tamam mı? Sessiz dinlemeyi tercih ettim. Emeğine sağlık. Teşekkürler. İyi geceler. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Yıldızcığım, dinledin ya. Önemli olan o. İyi geceler ablam. Çok iyi geldin gecemize. Vallahi siz de iyi geldiniz. Sürüne sürüne geldim yayına ama iyi geldi. Bir tutulsam eksenine, kaybolsam yörüngende, beni bulsan. Hayırlı geceler bir tanesi Firdevs'cim. Burası da ay, ışıl ışılsın. Öpüyorum seni. Şıkır şıkırsın her halin olay. Pazartesi aynı saatte. Türkiye saatleriyle, dur, Avrupa saatleriyle 13.00, Türkiye saatleriyle 14.00'da ben yine mikrofon başında olacağım ve sizleri bekliyor olacağım. Görüşelim, tamam mı? İnşallah. Hoşça kalın. Güzel sabahlar, güzel akşamlar bizim olsun. Sevgiyle kalın.

insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yürüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgili. Ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil. Hiç bildiğin gibi